uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval başlıyor.

Ve harika bir salı gününden tüm dinleyenlerimize merhaba. Eylem ben. Hafta içerisinde her gün olduğu gibi bugün de 2 saat boyunca sizlerle birlikteyim. Açın radyolarınızın sesini ve koltuklarınıza yansının. Başlıyoruz programa.

Nefes kesen haberi George Lucas'tan geldi. Kendisi sinema tarihini değiştirdi. Şimdi de bir müzeyle geliyor. Lucas Müzesi Los Angeles'ta tam 17 yıllık bir maceranın ardından 1 milyar dolarlık yatırımla tamamlandı. Kapılarını da 22 Eylül'de açıyor. Binanın tasarımı ise Pekin doğumlu mimar Ma Yang'un kurduğu Met Studio'ya ait. Kısacası George Lucas, galaksiyi kurdum, şimdi de sanat dünyasına bir yüz açıyor. Londra'ya gitmek için bir sebep, Los Angeles'a gitmek için bir sebep daha var. Eğer kışın planlarınız arasında varsa.

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

İnşallah. Valla bugün programa müze haberleriyle başladık. Öyle de devam ediyoruz. Fransa'da sanat dünyasını şaşkına çeviren bir müze soygunu gerçekleşmiş. Ünlü Fransız ressam Pierre-Auguste Renoir'ın Fransa'nın güneyindeki Cagnes-sur-Mer kasabasında bulunan müze evine iki hırsız girmiş. Hedef ne derseniz elbette tablolar. Ve çalınan eserlerin toplam değeri tam 9 milyon avro. Hırsızlar alarmı devreye sokmuş. Polis yaklaşık 5 dakika içinde olay yerine gelmiş ama ikili çoktan sırra kadem basmış.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Okul heyecanı Çizgi Sanat Kitap Evi'nde yaşanıyor.
2: Çocuklarınızın okul heyecanı sizin kabusunuz olmasın.
1: Yeni eğitim öğretim döneminde
2: okul ürünlerinde büyük indirim.
1: Kalemden deftere, kitaptan tüm okul ve kırtasiye ihtiyaçlarına kadar aradığınız her şey %50'ye varan dev indirimlerle sizleri bekliyor.
2: Bol çeşit, kaliteli ürün, ekonomik fiyat.
1: Çizgi Sanat Kitap Evi. İkinci el kullanılmış kitap, defter, kağıt alımlarımızla devam ediyor. Salı Pazarı Taşköprü yolu üzeri Kalyoncu Apartmanı 6. Çizgiden sanata, sanattan kitaba. Çizgi Sanat Kitap Evi 544 620 5888. Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.
5: Reklamlar. 99.5 Radyo Moni.

daha net düşünmek istiyorsanız eğer, bilim insanları bu konuyla ilgili bir çalışma yapmışlar. Elimize öncelikle kalemi almak gerekiyor. Evet. Yani bilim insanları bilgisayar klavyesine ya da telefona yazmak yerine elle yazmanın beynin bilgiyi daha iyi işlemesine ve hafızayı güçlendirmesine yardımcı olduğunu ortaya çıkardı ama biz zaten bunu biliyoruz. Yani 80'li 90'lı yıllarda 2000'lerde üniversite okuyanlar zaten çok fazla not alıyorduk değil mi kağıt kalemle?

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

yazın en çok dinlenen şarkısı. Ajda Pekkan ve Manifest'ten geldi Hileli. İkinci sırada Blok 3 var. Yine Manifest var. Elif Hüse Doğan mesela beni şaşırttı. Serkan Nişancı keza öyle. Yani biraz pop, biraz rap, biraz arabesk. Listede yok yok. Bu yazıda böyle tamamladık yani. Madem öyle Blok 3'le.

akşamüstü. Mesela bir iş görüşmesine giriyorsunuz, çıkıyorsunuz ve tam kapıdan çıkarken hayatınızın cevabı aklınıza geliyor. 6500'den fazla adayla yapılan bir araştırmaya göre adayların %60'ı mülakattan çıktıktan sonra keşke şunu şöyle söyleseydim diyormuş. %28'i bir soruya verebileceği en iyi cevabın ancak görüşme bittikten sonra aklına geldiğini söylüyor. İşte stresten daha çarpıcı bir şey söyleyeyim. Adayların %70'i mülakat stresinin gerçek potansiyelini göstermesine engel olduğunu düşünüyor. Yani bazen iş görüşmesindeki en büyük rakibimiz karşımızdaki insan değil, kendi heyecanımız galiba.

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Evet, bazen heyecan gerçekten stres, kaygı işe yarıyor. Ama inanın bana bir yere kadar. O heyecan ve stresi size hata da yaptırabilir. Ama hayata alıştıkça, iş görüşmelerine alıştıkça ancak ve ancak o heyecan bir tık sakinleşiyor. Yaşadım, gayet deneyimliyim bu konuda. Peki ne yapmak gerek derseniz, yani ben hep şöyle düşünüyorum. Çok heyecanlansam da hiç heyecanlanmasam da olan olacak zaten. O yüzden en iyisi kendini akışına bırakmak, rahat olmak.

Ya gerçekten. Ay, bazı ekstrem sporlarda teknolojiyi kullanıyoruz ya, çok tehlikeli. Mesela yapay zekaya güvenip dağa çıkanlar var. Sonuç, dağdan helikopterle indirilmişler. Amerika'da Kaliforniya'daki Shasta Dağı'na tırmanan 3 dağcı. Rotalarını Google'ın yapay zekası Gemini'nin önerisiyle hazırlamışlar. Ve gece 3'te yola çıkmışlar. Ya öğlene kadar zirveye ulaşamazsınız dönün denmesine rağmen. Ya yapay zeka böyle diyorsa vardır bir bildiği deyip devam etmişler. Ya ertesi sabah kurtarma ekipleri gelmiş. Neyse, Allah'tan güvenli bir şekilde indirilmişler. Ama yani, değil mi? Büyük cesaret.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Tatil anlayışımız da değişiyor. Artık mesele sadece nereye gidiyoruz değil. Asıl soru neden gidiyoruz? Eskiden tatilde önemli olan nerede olduğumuzdu. Şimdi ise ibre değişti. Dinlenmek için, kendimize dönmek için, yeniden bağ kurmak için, hatta biraz hayattan uzaklaşıp kafayı toparlamak için çıkıyoruz yola. Yani artık tatilin adresinden çok niyet önemli, değil mi?

0: Şehrivanlar Oto Lastik Farkı'yla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Uzman kadrosu, profesyonel şehir içi ve şehir arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
2: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Reklamlar. 99.5 Radyo Moni.

gerçekten de çok güzel değil mi? Ne derseniz hiçbir şey yapmamanın tatlılığı. Yani aslında hiçbir şey yapmamak derken kastettiğim kendimize zaman ayırmak. İnsanlar gerçekten çok yalnızlaştı. Şehir hayatının karmaşasında insanlar kendilerine kapandı. Tatil ihtiyaçları artık daha çok kendilerini bulmak üzerine. Dünya tatillerinin %72'si seyahatini bir tutkusuna ya da hobisine ayırıyor. %48'i ise ailesiyle baş başa kalmak istiyor.

Uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Ya görgüsüzlükle özgürlük birbirine karışıyor değil mi? Her yerde istediğin gibi davranmak özgürlük değil bence. Bazen düpedüz görgüsüzlük oluyor. Toplum içinde yaşamanın da bazı kuralları var. Bunu en son nerede gördün derseniz Amerika Açık Tenis Turnuvası'nda. Tribünlerdeki bazı influencerlar, yani dijital içerik üreticileri, maç sırasında özel ışıklarla flaşlı fotoğraf ve video çekmeye başlayınca tenisçilerin de sabrı taştı. Ünlü Japon tenisçi Naomi Osaka, Fransız tenisçi Adrien Manarino bu durumdan açıkça rahatsız olduklarını gösterdiler.

Karnaval'ın bugün de sonuna geldik. Katılan dinleyen tüm dinleyenlerime çok teşekkür ediyorum. Yarın haftanın tam ortasında aynı saate ve frekansta yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval sona erdi.

0: saatlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Okul heyecanı Çizgi Sanat Kitap Evi'nde yaşanıyor.
2: Çocuklarınızın okul heyecanı sizin kabusunuz olmasın.
1: Yeni eğitim öğretim döneminde
2: okul ürünlerinde büyük indirim.
1: Kalemden deftere, kitaptan tüm okul ve kırtasiye ihtiyaçlarına kadar aradığınız her şey %50'ye varan dev indirimlerle sizleri bekliyor.
2: Bol çeşit, kaliteli ürün, ekonomik fiyat.
1: Çizgi Sanat Kitap Evi. İkinci el kullanılmış kitap, defter, kağıt alımlarımız da devam ediyor. Salı Pazarı Taşköprü yolu üzeri Kalyoncu Apartmanı 6. Çizgiden sanata, sanattan kitaba. Çizgi Sanat Kitap Evi 544-620-5888.
3: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
4: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
5: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
4: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
2: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de.

0: saatlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik. Uzman kadrosu, profesyonel şehir içinde şehir arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

0: zamanlar oto lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Oto Lastik.
1: Okul heyecanı Çizgi Sanat Kitap Evi'nde yaşanıyor.
2: Çocuklarınızın okul heyecanı sizin kabusunuz olmasın.
1: Yeni eğitim öğretim döneminde
2: okul ürünlerinde büyük indirim.
1: Kalemden deftere, kitaptan tüm okul ve kırtasiye ihtiyaçlarına kadar aradığınız her şey %50'ye varan dev indirimlerle sizleri bekliyor.
2: Bol çeşit, kaliteli ürün, ekonomik fiyat.
1: Çizgi Sanat Kitap Evi. İkinci el kullanılmış kitap, defter, kağıt alımlarımızla devam ediyor. Salı Pazarı Taşköprü yolu üzeri Kalyoncu Apartmanı 6. Çizgiden sanata, sanattan kitaba. Çizgi Sanat Kitap Evi. 544-620-5888. Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

0: lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi başlıyor.
1: Hayatın ritmi başlıyor.

Hayatın ritmi başlıyor. Herkese güzel bir gün diliyorum. Bu güzel salonun iki saatini birlikte paylaşmaya başlıyoruz. Gündemden uzaklaşacağız. Yine en sevdiğiniz şarkılarla, günün keyifli haberleriyle bugün de hayatın ritmini birlikte yakalayacağız. Günden, yaşadığınız zamandan, andan keyif almak istiyorsanız eğer radyonuz açık olsun. Yanı başınızdaki radyoda salıyı keyiflendirecek hayatın ritmi başlıyor. Ben Renem, mikrofon başındayım. Siz de radyonuzun başına hoş geldiniz diyelim bu halde.

geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

Haftanın ikinci iş ve okul günü, salı günündeyiz. Peki çocuklar okula alışabildi mi? Veliler yalnız kalmaya alışabildi mi? Anneler, babalar çocukları okula göndermeye alışabildi mi? Güzel bir salı günündeyiz. Peki bugün nelerden bahsedeceğiz? Şöyle bir bakalım. Program boyunca mesela uykunun faydalarından bahsedeceğiz. Bugünlerde Alzheimer'dan, demanstan çok fazla bahsediyorlar. Biz de bahsedelim istedik. Unutkanlıklardan bahsedeceğiz. Öz bakımdan bahsedeceğiz. Evliliğin en mutlu ve en zor yıllarını belirlemişler. Bakalım hangi yıllarda bizi zorlayacak evlilik atlatabilirsek devam edebileceğiz. Yine 2026 sonbahar kış modasının gözde parçalarından bahsedeceğiz. Bugün yine hayatın ritmi dopdolu dedik. Devam edelim o halde hayatın ritmini yakalamaya.

Yepyeni bir gün daha başladı. Mis gibi pırıl pırıl harika bir gün olacak. Yine evrene olumlu mesajlar gönderiyoruz ama yataktan kalktığınız vakit yatak çarşafınız, yastığınız o olumlu mesajlar için size izin veriyor mu? Şöyle ki yatak çarşaflarınızı ne sıklıkla değiştirdiğinizi soracağım. Çünkü temiz çarşaf kokusunun ya da temiz çarşafın insanı mutlu hissettirdiğini biliyoruz. Hem fiziksel hem de ruhsal açıdan. Zira çarşaflarınız ne kadar temizse o kadar sağlıklı olduğunuzu söylüyorlar. Peki ne sıklıkla yıkanmalı? Bunun bilimsel bir açıklamasını yapmışlar. Uykunuzun ve dahi vücudunuzun hijyenik olabilmesi için en fazla haftada bir değiştirmek, yıkamak gerektiğini söylüyorlar. Ha daha sık değiştirirsiniz, orası size kalmış ama bir haftayı geçtikten sonra hijyen koşullarını aşmış oluyorsunuz, haberiniz olsun. Bu yüzden bugün de güne uyanırken sağlıkla başlamak istiyorsanız güne eğer, her gün sağlıkla başlamak istiyorsanız en fazla yatak çarşaflarınızı bir hafta kullanmanız gerekir diyorlar. Ha değişim sıklığı size kalmış tabii ki ama bir haftayı geçen yatak çarşaflarının hem uyku hijyeni hem de vücut hijyeni açısından çok da sağlıklı olmadığı görüşünde bilim insanları yaptıkları araştırmalarda haberiniz olsun.

0: şirketlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik.
1: Uzman kadrosu, profesyonel çözüm. Şehir içi ve şehir arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
2: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Reklamlar. Pehlivanlar Otolastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik.

Son yıllarda unutkanlığın nedenli fazla olduğunu fark etmeye başladık. Neden? Çünkü gerektiği kadar beynimizi kullanmıyoruz. Yani işletmek, çalıştırmak, kullanmak siz ne derseniz artık sürekli zihninizi harekete geçirmenin daha sağlıklı bir zihne sahip olmak için önemli bir adım olduğunu söylüyorlar. Egzersiz yapacağız, sağlıklı besleneceğiz ama aynı zamanda zihnimizi de çalıştıracağız. Mesela doğum günlerini ezbere bilenler, telefon numaralarını ezbere bilenler, özel günleri ezbere bilenlerin zihninin daha sağlıklı olduğunu söylüyorlar. Yani ne kadar çok çalıştırırsanız o kadar güçlü bir hafızaya sahip oluyorsunuz. Özellikle sevgili hanımlar, sizin için önemli. Her yeni şarkıyı ezberlemeye çalışın. Mesela yeni bir dil öğrenmeye çalışın zihninizi geliştirmek için. Çünkü toplumun genelini etkileyen pek çok hastalığın kadınlarda daha sık görüldüğü söyleniyor. Alzheimer da bunlardan bir tanesi. Yapılan araştırmalar stres altındaki beynin Alzheimer'a daha hızlı yakalandığını ve kadınların strese daha yatkın olduğunu ve dahi bu bağlamda kadınların Alzheimer'a yatkınlığının daha fazla olduğunu söylüyorlar bu yüzden. Hanımlar beyler diyeyim ben yine ama sevgili hanımlar siz zihninizi daha fazla çalıştırın ki demans, Alzheimer gibi rahatsızlıklardan daha uzak kalmaya bakın. Stresin kadın ve erkek beyni üzerinde farklı etkiler yarattığını söyleyen bu araştırmada kadınların stresten zihnen daha fazla etkilendiğini söylüyorlar, haberiniz olsun. O halde radyonuzun sesini biraz daha açın. Bugün de stresi sizden uzaklaştırıyoruz çok sevdiğiniz şarkılarla.

Uykunuzu aldınız mı? Sabah uyanabilmek için en önemli etken uykuyu alabilmek. Hani sabah uyanamamaktan şikayet ediyoruz ya, güne başlayamamaktan, zor uyanmaktan. İşte eğer uykunuzu almazsanız sabah uyanamazsınız. Bu bir gerçek, kabul etmek lazım. Öyle 3-4 saat uyuyup da sabah erkenden zinde kalkıp işe gitmeyi beklemeyeceksiniz. En az 6 saat uyumanız lazım. Hatta 8 saat bana anca yetiyor mesela. Yani her beden için, her vücut için farklı uyku saatleri olsa da yetişkinler en az 6 saat uyuması gerektiğini söylüyorlar. Eğer 6 saatten az uyuyorsanız sadece uykusuzluk çekmiyorsunuz, sadece yorgun hissetmiyorsunuz, sadece sabah zor uyanmıyorsunuz, aynı zamanda kalp ve damar sağlığı da olumsuz etkileniyor diyor uzmanlar. Özellikle gece tansiyon düşüşünün yeterince gerçekleşmemesi yüksek tansiyon riskini artırıyor. Yani uykusuzluk diyoruz, uyuyamıyorum diyoruz veya bir film için, bir dizi için, bir oyun için gece uykusuz kalıyoruz ya, işte sonrası bizim çok da tahmin edemediğimiz olumsuz sonuçlar getiriyor. En az 6 saat uyuyacaksınız gece, sabah daha zinde uyanabilmek için mesela bana 8 saat anca yetiyor. Siz kendi bedeninize göre uyku saatlerinizi ayarlayın ki sabahları daha zinde uyanabilirsiniz.

0: ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.
1: Hayatın ritmi devam ediyor.

Şimdi unutkanlıktan bahsettik. Kadınların Alzheimer'a, demansa daha fazla yakalanma riski olduğundan bahsettik. Duymayanlar varsa bir kez daha hatırlatayım. Kadınlar Alzheimer'a yakalanma riski açısından erkeklerden çok daha fazla risk altında. Çünkü kadınların beyni stresi daha fazla algılıyor, daha olumsuz algılıyor. Fakat şimdilerde kadın erkek fark etmeksizin gençlerde de demans yayılmaya başlanmış. Dijital demans, unutkanlık ve hafıza kaybını tetikliyor diyorlar. Peki nedir bu dijital demans? Teknolojinin hayatımızın merkezine yerleşmesiyle birlikte genç nesli tehdit eden bir tehlike aslında. Aşırı akıllı telefon ve ekran kullanımı sebebiyle dikkat dağınıklığı ve unutkanlık şikayetleri tavan yapmaya başlarken uzmanlar buna dijital demans diyorlar. Yani genç yaşta beyin fonksiyonları geriliyor. İşte düşünmediğimiz için, beynimizi çok kullanmadığımız için, hatta o sürekli kaydırdığınız ekran için, videolar için, reels'ler için, işte ne diyorsanız siz ona, sürekli ekran kaydırdığınız için zihniniz yavaşlıyor. Algınızı kaybediyorsunuz. Düşünme yeteneğinizi kaybediyorsunuz. Genç yaşta hafıza kaybı oluşmaya başlıyor. Dijital demans tehlikeli hale gelmeye başlamış gençler özellikle. Ne olur telefondan biraz daha uzaklaşın. Biraz daha zihninizi çalıştıracak aktivitelerde bulunun. Mesela sevdiğiniz şarkıyı ezberleyin. Hep aynı şeyi söylüyorum ama yeni bir şey ezberlemenin zihni geliştirdiğini söylüyorlar. Açın radyonuzu, en sevdiğiniz şarkıları dinleyin, ezberleyin çok sevdiğiniz şarkıları. Yeni bir dil öğrenin. Hani eskiden diyorlardı ya, bulmaca çözün, el işi yapın, örgü örün, ne bileyim makrome yapın. Yani sonuç olarak mutlaka o zihninizi çalıştırın.

0: 99.5 Radyo Moni.
1: Şimdi reklamlar, reklamlar.
0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik.

sevdiklerinizle bir araya geldiniz, görüştünüz, güzel tatlı sohbetler, böyle zamanın nasıl geçtiğini, aktığını anlamadığınız zamanlar, anılar biriktirdiniz, yaşadınız. Ayrılırken diyorsunuz ki kendine iyi bak. Peki kendimize gerçekten iyi bakıyor muyuz? Yani elimize aynayı alıp da bakmaktan bahsetmiyorum. Öz bakımdan bahsediyorum. Öz bakım demek sadece fiziksel görüntünüzün iyi olması demek değil. Kendine iyi bak demek aslında o kadar kapsamlı bir temenni ki sevdiklerimiz için. Kendinize gerçekten iyi bakmanız gerekiyor hanımlar beyler. Böyle zaman zaman sessiz bir ortamda kalmak, zihninizi dinlendirmek, stresten uzak kalmak da kendine bakmaktır. Sevdiği şeyleri yapmak, sevdiği etkinliklerde bulunmak da kendine iyi bakmaktır. Oturup sevdiği bir diziyi izlemek mesela ya da sevdiği yemeği yapıp yemek, gidip tek başına bir yerlerde kitap kahve keyfi yapmak da kendine iyi bakmaktır. O kadar kapsamlı ki kendine iyi bakmak. Bu yüzden sevdiklerimizle ayrılırken kendine iyi bak diyoruz. Onlar iyi olsunlar, mutlu olsunlar, sağlıklı olsunlar diye. Kendine iyi bak deyince sadece cildinizi temizlemek anlamayın. Kendinize iyi bakmayı ya da öz bakımı. Kendinize gerçekten iyi bakın.

son yıllarda evlenenlerin sayısı boşananların sayısından daha aşağıda kalmaya başladı. Neden peki? Tabii hiç kimse boşanmak için evlenmiyor. Fakat bazı beklentiler, bazı anlaşmazlıklar, ikili ilişkilerdeki tatminsizlikler sebebiyle boşanmalar arttı. Gerçekten ömrünüzü paylaşacağınız insanla karşılıklı fedakarlık yapmanız gerekiyor. Peki evlilik nedir? Birlikte mutlu olabilmek de mutsuzluğu da paylaşabilmek de önemlidir evlilikte aslında. Evlilikteki en mutlu anlar, ki evlilik her zaman böyle çok mutlu, toz pembe devam edecek bir birliktelik değil. Ailenizde de zaman zaman tartışabiliyorsunuz ama orta yolu buluyorsunuz. İşte hep orta yolu bulabilmektir birlikte, karşılıklı, tek taraflı değil tabii ki. Evliliğin en mutlu ve en zor yılları belirlenmiş. Şimdiki ilk bir sene cicim ayları derlerdi eskiler. Belki bilirsiniz, evlilikte cicim ayları vardı bizim zamanımızda. Şimdi var mı şimdiki evliliklerde bilmiyorum. Bizim zamanımızda o cicim ayları böyle ilk bir sene çok tatlı geçiyordu. İlk birkaç ay çok güzel. Sonra zorlaşıyordu. Bakalım evlilikteki en mutlu ve en zor yıllar hangileriymiş? Böyle bir aşama aşama geçmek gerekiyor birlikte kalabilmek için o zor zamanları. Aşkın sadece 3 yıl sürdüğü şeklinde bir görüş var. İşte bu yüzden ilk 3 yıl evliliğin en mutlu yılları olarak belirlenmiş. 3. yıl evliliğin en mutlu dönemi. Fakat problemler bundan sonra başlıyor. 5. yıla kadar gerçek problemler ortaya çıkabiliyor ve 5. yıl evliliğin en zor yılı kabul ediliyor. Bir çift 5 yıl boyunca birlikte kaldıysa, o 5. yılı atlattıysa eğer, tamam artık kurtuldunuz demektir. Değil. Uzmanlar bir 2 yıl sonra evliliğin 7. yılında da karmaşık sıkıntılar yaşayabileceğinizi söylüyorlar. Yani o 5. ve 7. yılı atlattıktan sonra evliliğiniz daimi olabilir diyorlar. Bu tabii ki uzman görüşü. Kişiye göre, insanlara göre, hayat şartlarına göre değişebiliyor. Kimse ayrılmak için evlenmiyor. Ama siz o zor zamanları, o atlatılması gereken zamanları geçirdiğinizde mutluca devam edebilirsiniz evliliğinize diyorlar. O zaman bir yastıkta nice mutlu yıllara diyelim biz de. O 3'ü, 5'i, 7'yi atlatmış olanlara.

lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Müzik dünyasının önemli seslerinden ve beste fabrikatörlerinden sevgili Fettah Can. Uzun zamandır tek tek yayınladığı senfonik kayıtları nihayet tek bir çatı altında topladı. Haberiniz olsun. 30. sanat yılını kutlayan sanatçının Senfonik Live projesi 10 şarkılık bir albüm olarak tüm dijital platformlarda dinleyiciyle buluştu. Duymayanlar varsa hatırlatmış olayım. Kayıtların tamamını Bursa Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştiren konserlerden alıyor. Elimizdeki albüm stüdyoda yeniden kurulmuş bir düzenleme değil diyor. Canlı atmosferin kendisi diye ekliyor sevgili Fettah Can. Çok sevilen şarkılarını Senfonik Live projesiyle 10 şarkılık bir albüm olarak sunuyor hayranlarına. Hatırlatmış olalım, biz de dinlemek isterseniz tabii ki. Hayatın ritminde çok sevdiğiniz sesleri konuk ediyoruz. Yeter ki radyonuz açık olsun.

0: 99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik Farkı'yla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Okul heyecanı Çizgi Sanat Kitap Evi'nde yaşanıyor.
2: Çocuklarınızın okul heyecanı sizin kabusunuz olmasın.
1: Yeni eğitim öğretim döneminde
2: okul ürünlerinde büyük indirim.
1: Kalemden deftere, kitaptan tüm okul ve kırtasiye ihtiyaçlarına kadar aradığınız her şey %50'ye varan dev indirimlerle sizleri bekliyor.
2: Bol çeşit, kaliteli ürün, ekonomik fiyat.
1: Çizgi Sanat Kitap Evi. İkinci el kullanılmış kitap, defter, kağıt alımlarımız da devam ediyor. Salı Pazarı Taşköprü yolu üzeri Kalyoncu Apartmanı 6. Çizgiden sanata, sanattan kitaba. Çizgi Sanat Kitap Evi. 544-620-5888.
3: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı Otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
4: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
5: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
4: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
2: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de. Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor. Hayatın ritmi.

2026 sonbahar kış sezonunu konuşuyoruz ama süet parçalardan konuşmadık değil mi? Bu senenin trend parçalarından biri de süet kumaşlar. Süet ceketler, montlar, etekler, yelekler, çantalar, botlar her yerdeler. Neyse iyi ki geçen sene iki tane almışım, kârdayım. Bazen böyle ön görüşlü olmak lazım. Bu sezonun trendi süet hanımlar beyler. Zamansız ve klasik ceketler, feminen ve güçlü etekler. Günlük şıklık için pantolon da kullanabilirsiniz süet yakışıyorsa eğer. Ama botlar, çantalar, ayakkabılar her daim öne çıkacaklar. Renk uyumu ve katmanlar da önemli. Çünkü süet parçaları kombinlerken renk uyumuna dikkat etmek lazım. Toprak tonlarını süetin doğallığını öne çıkartırken siyah ve gri süet parçalarda daha modern bir görünüm kazandırıyor. Haberiniz olsun. 2026 sonbahar ve kış sezonunun trendleri arasında süet de var sonra söylemedi demeyin.

zihnimizi sürekli çalıştırmamız gerektiğinden bahsettik. Özellikle kadınların Alzheimer'a yakalanma riskinin çok daha yüksek olduğunu, erkeklerden daha fazla olduğundan bahsettik. Hatta gençler arasında dijital demansın da yaygınlaştığından bahsettik. Bu yüzden zihnimizi iyi çalıştıracağız ama şimdi yeni bir araştırma yapmışlar. Bundan bahsetmek istiyorum. Öyle biz her şeyi internet üzerinden araştırıyoruz ya, elimizin altında artık kolay ne varsa her şeyi soruyoruz. Mesela bir dizide bir müzik aklımıza geldi. Dizideki bir karakter aklımıza geldi ama oyuncunun adını hatırlayamıyoruz. Oyuncunun adını hatırladık, oynadığı diziyi, filmi hatırlayamıyoruz. Hemen her şeyi soruyoruz. İnternet üzerinden araştırıyoruz. Artık her şeyi yapay zekaya soruyoruz. İşte biraz durup düşünmek, biraz zorlamak lazım zihni. Her şeyi yapay zekaya sorarsanız nöral bağlantılarınız %47 oranında azalıyormuş. Bu da ne demek oluyor? Şöyle ki, yapılan araştırmalarda sürekli yapay zekayı kullananların bir müddet sonra planlama, fikir üretme gibi düşüncelerinin, beynin bu kısmının gelişmediğini fark etmişler. Yani yapay zeka zihnimize zarar verdiği iddia ediliyor ama tabii çok daha erken safhalarda bu araştırma. Yine de siz zihninizi biraz daha çalıştırıp her şeyi yapay zekaya sormayın derim ben.

her şeyin iyisi güzeli bizi bulsun. Güzel şeyler düşünelim, iyi çağıralım, en güzelini yaşayalım. Hayatın acısı da var, tatlısı da kabul etmek lazım ama biz hep güzel düşünelim. Peki bu güzel salı gününde de hayatın pozitif tarafından baktık. Bugünün güzel haberleriyle günün iki saatini tamamladık. Hayatın ritmi sona eriyor. Şimdilik hoşça kalın diyeceğim ben Rania. Mikrofon başından ayrılacağım. Ama yarın yine görüşeceğiz. Güzel haberlerle, sağlıkla. Yarın yine hayatın ritmiyle buluşmak üzere. Bugünlük hoşça kalın.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel şehir içi ve şehir arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

0: Lerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.
1: Okul heyecanı Çizgi Sanat Kitap Evi'nde yaşanıyor.
2: Çocuklarınızın okul heyecanı sizin kabusunuz olmasın.
1: Yeni eğitim öğretim döneminde
2: okul ürünlerinde büyük indirim.
1: Kalemden deftere, kitaptan tüm okul ve kırtasiye ihtiyaçlarına kadar aradığınız her şey %50'ye varan dev indirimlerle sizleri bekliyor.
2: Bol çeşit, kaliteli ürün, ekonomik fiyat.
1: Çizgi Sanat Kitap Evi. İkinci el kullanılmış kitap, defter, kağıt alımlarımız da devam ediyor. Salı Pazarı Taşköprü yolu üzeri Kalyoncu Apartmanı 6. Çizgiden sanata, sanattan kitaba. Çizgi Sanat Kitap Evi 544-620-5888.
3: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
4: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
5: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
4: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
2: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ila 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

Sakin cebi bak bak dedim aksar. Hadi kalk sar başa aksak dedim aksak diyor kalk bak ritim aksak. Hadi kalkın bir de yazsak ne de olsa çok kaypak kime sorsak.

0: şirketlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.
1: Uzman kadrosu, profesyonel çözüm. Şehir içi ve şehir arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
2: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval başlıyor.

Ve harika bir salı gününden tüm dinleyenlerimize merhaba. Eylem ben. Hafta içerisinde her gün olduğu gibi bugün de 2 saat boyunca sizlerle birlikteyim. Açın radyolarınızın sesini ve koltuklarınıza yansının. Başlıyoruz programa.

kesen haberi George Lucas'tan geldi. Kendisi sinema tarihini değiştirdi. Şimdi de bir müze ile geliyor. Lucas Müzesi Los Angeles'ta tam 17 yıllık bir maceranın ardından 1 milyar dolarlık yatırımla tamamlandı. Kapılarını da 22 Eylül'de açıyor. Binanın tasarımı ise Pekin doğumlu mimar Ma Yang'un kurduğu Met Studio'ya ait. Kısacası George Lucas, galaksiyi kurdum, şimdi de sanat dünyasına bir yüz açıyor. Londra'ya gitmek için bir sebep, Los Angeles'a gitmek için bir sebep daha var. Eğer kışın planlarınız arasında varsa...

Hayırdır inşallah. Vallahi bugün programa müze haberleriyle başladık. Öyle de devam ediyoruz. Fransa'da sanat dünyasını şaşkına çeviren bir müze soygunu gerçekleşmiş. Ünlü Fransız ressam Pierre-Auguste Renoir'ın Fransa'nın güneyindeki Cagnes-sur-Mer kasabasında bulunan müze evine iki hırsız girmiş. Hedef ne derseniz elbette tablolar. Ve çalınan eserlerin toplam değeri tam 9 milyon avro. Hırsızlar alarmı devreye sokmuş. Polis yaklaşık 5 dakika içinde olay yerine gelmiş ama ikili çoktan sırra kadem basmış.

0: saatlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik.
1: Okul heyecanı Çizgi Sanat Kitap Evi'nde yaşanıyor.
2: Çocuklarınızın okul heyecanı sizin kabusunuz olmasın.
1: Yeni eğitim öğretim döneminde
2: okul ürünlerinde büyük indirim.
1: Kalemden deftere, kitaptan tüm okul ve kırtasiye ihtiyaçlarına kadar aradığınız her şey %50'ye varan dev indirimlerle sizleri bekliyor.
2: Bol çeşit, kaliteli ürün, ekonomik fiyat.
1: Çizgi Sanat Kitap Evi. İkinci el kullanılmış kitap, defter, kağıt alımlarımız da devam ediyor. Salı Pazarı Taşköprü yolu üzeri Kalyoncu Apartmanı 6. Çizgiden sanata, sanattan kitaba. Çizgi Sanat Kitap Evi 544-620-5888. Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549-212-3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.
5: Reklamlar. 99.5 Radyo Moni.

net düşünmek istiyorsanız eğer, bilim insanları bu konuyla ilgili bir çalışma yapmışlar. Elimize öncelikle kalemi almak gerekiyor. Evet. Yani bilim insanları bilgisayar klavyesine ya da telefona yazmak yerine elle yazmanın beynin bilgiyi daha iyi işlemesine ve hafızayı güçlendirmesine yardımcı olduğunu ortaya çıkardı ama biz zaten bunu biliyoruz. Yani 80'li 90'lı yıllarda, 2000'lerde üniversite okuyanlar zaten çok fazla not alıyorduk değil mi kağıt kalemle?

0: Seni.
1: Uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

yazın en çok dinlenen şarkısı. Ajda Pekkan ve Manifest'ten geldi Hileli. İkinci sırada Blok 3 var. Yine Manifest var. Elif Hüse Doğan mesela beni şaşırttı. Serkan Nişancı keza öyle. Yani biraz pop, biraz rap, biraz arabesk. Listede yok yok. Bu yazıda böyle tamamladık yani. Madem öyle Blok 3'le.

Mesela bir iş görüşmesine giriyorsunuz, çıkıyorsunuz ve tam kapıdan çıkarken hayatınızın cevabı aklınıza geliyor. 6500'den fazla adayla yapılan bir araştırmaya göre adayların %60'ı mülakattan çıktıktan sonra keşke şunu şöyle söyleseydim diyormuş. %28'i bir soruya verebileceği en iyi cevabın ancak görüşme bittikten sonra aklına geldiğini söylüyor. İşte stresten daha çarpıcı bir şey söyleyeyim. Adayların %70'i mülakat stresinin gerçek potansiyelini göstermesine engel olduğunu düşünüyor. Yani bazen iş görüşmesindeki en büyük rakibimiz karşımızdaki insan değil, kendi heyecanımız galiba.

profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Evet, bazen heyecan gerçekten stres, kaygı işe yarıyor. Ama inanın bana bir yere kadar. O heyecan ve stresi size hata da yaptırabilir. Ama hayata alıştıkça, iş görüşmelerine alıştıkça ancak ve ancak o heyecan bir tık sakinleşiyor. Yaşadım, gayet deneyimliyim bu konuda. Peki ne yapmak gerek derseniz, yani ben hep şöyle düşünüyorum. Çok heyecanlansam da hiç heyecanlanmasam da olan olacak zaten. O yüzden en iyisi kendini akışına bırakmak, rahat olmak.

Ya gerçekten. Ay, bazı ekstrem sporlarda teknolojiyi kullanıyoruz ya, çok tehlikeli. Mesela yapay zekaya güvenip dağa çıkanlar var. Sonuç, dağdan helikopterle indirilmişler. Amerika'da Kaliforniya'daki Shasta Dağı'na tırmanan 3 dağcı. Rotalarını Google'un yapay zekası Gemini'nin önerisiyle hazırlamışlar. Ve gece 3'te yola çıkmışlar. Ya öğlene kadar zirveye ulaşamazsınız dönün denmesine rağmen. Ya yapay zeka böyle diyorsa var. Sonuç, dağdan helikopterle indirilmişler. Amerika'da Kaliforniya'daki Shasta Dağı'na tırmanan 3 dağcı. Rotalarını Google'un yapay zekası Gemini'nin önerisiyle hazırlamışlar. Ve gece 3'te yola çıkmışlar. Ya

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Tatil anlayışımız da değişiyor. Artık mesele sadece nereye gidiyoruz değil. Asıl soru neden gidiyoruz? Eskiden tatilde önemli olan nerede olduğumuzdu. Şimdi ise ibre değişti. Dinlenmek için, kendimize dönmek için, yeniden bağ kurmak için, hatta biraz hayattan uzaklaşıp kafayı toparlamak için çıkıyoruz yola. Yani artık tatilin adresinden çok niyet önemli, değil mi?

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel şehir içi ve şehir arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Reklamlar 99.5 Radyo Moni.

gerçekten de çok güzel değil mi? Ne derseniz hiçbir şey yapmamanın tatlılığı. Yani aslında hiçbir şey yapmamak derken kastettiğim kendimize zaman ayırmak. İnsanlar gerçekten çok yalnızlaştı. Şehir hayatının karmaşasında insanlar kendilerine kapandı. Tatil ihtiyaçları artık daha çok kendilerini bulmak üzerine. Dünya tatillerinin %72'si seyahatini bir tutkusuna ya da hobisine ayırıyor. %48'i ise ailesiyle baş başa kalmak istiyor.

Ya görgüsüzlükle özgürlük birbirine karışıyor değil mi? Her yerde istediğin gibi davranmak özgürlük değil bence. Bazen düpedüz görgüsüzlük oluyor. Toplum içinde yaşamanın da bazı kuralları var. Bunu en son nerede gördün derseniz Amerika Açık Tenis Turnuvası'nda. Tribünlerdeki bazı influencerlar, yani dijital içerik üreticileri, maç sırasında özel ışıklarla flaşlı fotoğraf ve video çekmeye başlayınca tenisçilerin de sabrı taştı. Ünlü Japon tenisçi Naomi Osaka, Fransız tenisçi Adrien Manarino bu durumdan açıkça rahatsız olduklarını gösterdiler.

Karnaval'ın bugün de sonuna geldik. Katılan dinleyen tüm dinleyenlerime çok teşekkür ediyorum. Yarın haftanın tam ortasında aynı saate ve frekansta yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval sona erdi.
1: Bitmiyor, bitti demekle geçmiyor kalp ağrısı. Adil değil tek tarafın.

Hayatın ritmi başlıyor. Herkese güzel bir gün diliyorum. Bu güzel sonun iki saatini birlikte paylaşmaya başlıyoruz. Gündemden uzaklaşacağız. Yine en sevdiğiniz şarkılarla, günün keyifli haberleriyle bugün de hayatın ritmini birlikte yakalayacağız. Günden, yaşadığınız zamandan, andan keyif almak istiyorsanız eğer radyonuz açık olsun. Yanı başınızdaki radyoda salıyı keyiflendirecek hayatın ritmi başlıyor. Ben Renem, mikrofon başındayım. Siz de radyonuzun başına hoş geldiniz diyelim bu halde.

Haftanın ikinci iş ve okul günü, salı günündeyiz. Peki çocuklar okula alışabildi mi? Veliler yalnız kalmaya alışabildi mi? Anneler, babalar çocukları okula göndermeye alışabildi mi? Güzel bir salı günündeyiz. Peki bugün nelerden bahsedeceğiz? Şöyle bir bakalım. Program boyunca mesela uykunun faydalarından bahsedeceğiz. Bugünlerde Alzheimer'dan, demanstan çok fazla bahsediyorlar. Biz de bahsedelim istedik. Unutkanlıklardan bahsedeceğiz. Öz bakımdan bahsedeceğiz. Evliliğin en mutlu ve en zor yıllarını belirlemişler. Bakalım hangi yıllarda bizi zorlayacak evlilik atlatabilirsek devam edebileceğiz. Yine 2026 sonbahar kış modasının gözde parçalarından bahsedeceğiz. Bugün yine hayatın ritmi dopdolu dedik. Devam edelim o halde hayatın ritmini yakalamaya.

Yepyeni bir gün daha başladı. Mis gibi pırıl pırıl harika bir gün olacak. Yine evrene olumlu mesajlar gönderiyoruz ama yataktan kalktığınız vakit yatak çarşafınız, yastığınız o olumlu mesajlar için size izin veriyor mu? Şöyle ki yatak çarşaflarınızı ne sıklıkla değiştirdiğinizi soracağım. Çünkü temiz çarşaf kokusunun ya da temiz çarşafın insanı mutlu hissettirdiğini biliyoruz. Hem fiziksel hem de ruhsal açıdan. Zira çarşaflarınız ne kadar temizse o kadar sağlıklı olduğunuzu söylüyorlar. Peki ne sıklıkla yıkanmalı? Bunun bilimsel bir açıklamasını yapmışlar. Uykunuzun ve dahi vücudunuzun hijyenik olabilmesi için en fazla haftada bir değiştirmek, yıkamak gerektiğini söylüyorlar. Ha daha sık değiştirirsiniz orası size kalmış ama bir haftayı geçtikten sonra hijyen koşullarını aşmış oluyorsunuz, haberiniz olsun. Bu yüzden bugün de güne uyanırken sağlıkla başlamak istiyorsanız güne eğer, her gün sağlıkla başlamak istiyorsanız en fazla yatak çarşaflarınızı bir hafta kullanmanız gerekir diyorlar. Ha değişim sıklığı size kalmış tabii ki ama bir haftayı geçen yatak çarşaflarının hem uyku hijyeni hem de vücut hijyeni açısından çok da sağlıklı olmadığı görüşünde bilim insanları yaptıkları araştırmalarda, haberiniz olsun.

0: Pehlivanlar Oto Lastik Farkı'yla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Okul heyecanı Çizgi Sanat Kitap Evi'nde yaşanıyor.
2: Çocuklarınızın okul heyecanı sizin kabusunuz olmasın.
1: Yeni eğitim öğretim döneminde
2: okul ürünlerinde büyük indirim.
1: Kalemden deftere, kitaptan tüm okul ve kırtasiye ihtiyaçlarına kadar aradığınız her şey %50'ye varan dev indirimlerle sizleri bekliyor.
2: Bol çeşit, kaliteli ürün, ekonomik fiyat.
1: Çizgi Sanat Kitap Evi. İkinci el kullanılmış kitap, defter, kağıt alımlarımız da devam ediyor. Salı Pazarı Taşköprü yolu üzeri Kalyoncu Apartmanı 6. Çizgiden sanata, sanattan kitaba. Çizgi Sanat Kitap Evi 544-620-5888. Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarı ise 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Pehlivanlar Oto Lastik Farkı'yla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Son yıllarda unutkanlığın nedenli fazla olduğunu fark etmeye başladık. Neden? Çünkü gerektiği kadar beynimizi kullanmıyoruz. Yani işletmek, çalıştırmak, kullanmak siz ne derseniz artık sürekli zihninizi harekete geçirmenin daha sağlıklı bir zihne sahip olmak için önemli bir adım olduğunu söylüyorlar. Egzersiz yapacağız, sağlıklı besleneceğiz ama aynı zamanda zihnimizi de çalıştıracağız. Mesela doğum günlerini ezbere bilenler, telefon numaralarını ezbere bilenler, özel günleri ezbere bilenlerin zihninin daha sağlıklı olduğunu söylüyorlar. Yani ne kadar çok çalıştırırsanız o kadar güçlü bir hafızaya sahip oluyorsunuz. Özellikle sevgili hanımlar, sizin için önemli. Her yeni şarkıyı ezberlemeye çalışın. Mesela yeni bir dil öğrenmeye çalışın zihninizi geliştirmek için. Çünkü toplumun genelini etkileyen pek çok hastalığın kadınlarda daha sık görüldüğü söyleniyor. Alzheimer da bunlardan bir tanesi. Yapılan araştırmalar stres altındaki beynin Alzheimer'a daha hızlı yakalandığını ve kadınların strese daha yatkın olduğunu ve dahi bu bağlamda kadınların Alzheimer'a yatkınlığının daha fazla olduğunu söylüyorlar bu yüzden. Hanımlar beyler diyeyim ben yine ama sevgili hanımlar, siz zihninizi daha fazla çalıştırın ki demans, Alzheimer gibi rahatsızlıklardan daha uzak kalmaya bakın. Stresin kadın ve erkek beyni üzerinde farklı etkiler yarattığını söyleyen bu araştırmada kadınların stresten zihnen daha fazla etkilendiğini söylüyorlar, haberiniz olsun. O halde radyonuzun sesini biraz daha açın. Bugün de stresi sizden uzaklaştırıyoruz çok sevdiğiniz şarkılarla.

0: takım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.
1: Hayatın ritmi devam ediyor.

Uykunuzu aldınız mı? Sabah uyanabilmek için en önemli etken uykuyu alabilmek. Hani sabah uyanamamaktan şikayet ediyoruz ya, güne başlayamamaktan, zor uyanmaktan. İşte eğer uykunuzu almazsanız sabah uyanamazsınız. Bu bir gerçek, kabul etmek lazım. Öyle 3-4 saat uyuyup da sabah erkenden zinde kalkıp işe gitmeyi beklemeyeceksiniz. En az 6 saat uyumanız lazım. Hatta 8 saat bana anca yetiyor mesela. Yani her beden için, her vücut için farklı uyku saatleri olsa da yetişkinler en az 6 saat uyuması gerektiğini söylüyorlar. Eğer 6 saatten az uyuyorsanız sadece uykusuzluk çekmiyorsunuz, sadece yorgun hissetmiyorsunuz, sadece sabah zor uyanmıyorsunuz, aynı zamanda kalp ve damar sağlığı da olumsuz etkileniyor diyor uzmanlar. Özellikle gece tansiyon düşüşünün yeterince gerçekleşmemesi yüksek tansiyon riskini artırıyor. Yani uykusuzluk diyoruz, uyuyamıyorum diyoruz veya bir film için, bir dizi için, bir oyun için gece uykusuz kalıyoruz ya, işte sonrası bizim çok da tahmin edemediğimiz olumsuz sonuçlar getiriyor. En az 6 saat uyuyacaksınız gece, sabah daha zinde uyanabilmek için mesela bana 8 saat anca yetiyor. Siz kendi bedeninize göre uyku saatlerinizi ayarlayın ki sabahları daha zinde uyanabilirsiniz.

Şimdi unutkanlıktan bahsettik. Kadınların Alzheimer'a, demansa daha fazla yakalanma riski olduğundan bahsettik. Duymayanlar varsa bir kez daha hatırlatayım. Kadınlar Alzheimer'a yakalanma riski açısından erkeklerden çok daha fazla risk altında. Çünkü kadınların beyni stresi daha fazla algılıyor, daha olumsuz algılıyor. Fakat şimdilerde kadın erkek fark etmeksizin gençlerde de demans yayılmaya başlanmış. Dijital demans, unutkanlık ve hafıza kaybını tetikliyor diyorlar. Peki nedir bu dijital demans? Teknolojinin hayatımızın merkezine yerleşmesiyle birlikte genç nesli tehdit eden bir tehlike aslında. Aşırı akıllı telefon ve ekran kullanımı sebebiyle dikkat dağınıklığı ve unutkanlık şikayetleri tavan yapmaya başlarken uzmanlar buna dijital demans diyorlar. Yani genç yaşta beyin fonksiyonları geriliyor. İşte düşünmediğimiz için, beynimizi çok kullanmadığımız için, hatta o sürekli kaydırdığınız ekran için, videolar için, reels'ler için, işte ne diyorsanız siz ona, sürekli ekran kaydırdığınız için zihniniz yavaşlıyor. Algınızı kaybediyorsunuz, düşünme yeteneğinizi kaybediyorsunuz. Genç yaşta hafıza kaybı oluşmaya başlıyor. Dijital demans tehlikeli hale gelmeye başlamış gençler özellikle. Ne olur telefondan biraz daha uzaklaşın. Biraz daha zihninizi çalıştıracak aktivitelerde bulunun. Mesela sevdiğiniz şarkıyı ezberleyin. Hep aynı şeyi söylüyorum ama yeni bir şey ezberlemenin zihni geliştirdiğini söylüyorlar. Açın radyonuzu, en sevdiğiniz şarkıları dinleyin, ezberleyin çok sevdiğiniz şarkıları. Yeni bir dil öğrenin. Hani eskiden diyorlardı ya, bulmaca çözün, el işi yapın, örgü örün, ne bileyim makrome yapın. Yani sonuç olarak mutlaka o zihninizi çalıştırın.

Türkiye'de yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.

0: görüşürüz.
1: Sevdiklerinizle bir araya geldiniz, görüştünüz, güzel tatlı sohbetler, böyle zamanın nasıl geçtiğini, aktığını anlamadığınız zamanlar, anılar biriktirdiniz, yaşadınız. Ayrılırken diyorsunuz ki kendine iyi bak. Peki kendimize gerçekten iyi bakıyor muyuz? Yani elimize aynayı alıp da bakmaktan bahsetmiyorum. Öz bakımdan bahsediyorum. Öz bakım demek sadece fiziksel görüntünüzün iyi olması demek değil. Kendine iyi bak demek aslında o kadar kapsamlı bir temenni ki sevdiklerimiz için. Kendinize gerçekten iyi bakmanız gerekiyor hanımlar beyler. Böyle zaman zaman sessiz bir ortamda kalmak, zihninizi dinlendirmek, stresten uzak kalmak da kendine bakmaktır. Sevdiği şeyleri yapmak, sevdiği etkinliklerde bulunmak da kendine iyi bakmaktır. Oturup sevdiği bir diziyi izlemek mesela, ya da sevdiği yemeği yapıp yemek, gidip tek başına bir yerlerde kitap kahve keyfi yapmak da kendine iyi bakmaktır. O kadar kapsamlı ki kendine iyi bakmak. Bu yüzden sevdiklerimizle ayrılırken kendine iyi bak diyoruz. Onlar iyi olsunlar, mutlu olsunlar, sağlıklı olsunlar diye. Kendine iyi bak deyince sadece cildinizi temizlemek anlamayın. Kendinize iyi bakmayı ya da öz bakımı. Kendinize gerçekten iyi bakın.

bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor. Hayatın ritmi devam ediyor.

son yıllarda evlenenlerin sayısı boşananların sayısından daha aşağıda kalmaya başladı. Neden peki? Tabii hiç kimse boşanmak için evlenmiyor. Fakat bazı beklentiler, bazı anlaşmazlıklar, ikili ilişkilerdeki tatminsizlikler sebebiyle boşanmalar arttı. Gerçekten ömrünüzü paylaşacağınız insanla karşılıklı fedakarlık yapmanız gerekiyor. Peki evlilik nedir? Birlikte mutlu olabilmek de mutsuzluğu da paylaşabilmek de önemlidir evlilikte aslında. Evlilikteki en mutlu anlar, ki evlilik her zaman böyle çok mutlu, toz pembe devam edecek bir birliktelik değil. Ailenizle de zaman zaman tartışabiliyorsunuz. Ama orta yolu buluyorsunuz. İşte hep orta yolu bulabilmektir birlikte, karşılıklı, tek taraflı değil tabii ki. Evliliğin en mutlu ve en zor yılları belirlenmiş. Şimdi ilk biz... ...önemlidir evlilikte aslında. Evlilikteki en mutlu anlar, ki evlilik her zaman böyle çok mutlu, toz pembe devam edecek bir birliktelik değil. Ailenizle de zaman zaman tartışabiliyorsunuz ama orta yolu buluyorsunuz. İşte hep orta yolu bulabilmektir birlikte, karşılıklı.

Ama geçmek gerekiyor birlikte kalabilmek için o zor zamanları. Aşkın sadece 3 yıl sürdüğü şeklinde bir görüş var. İşte bu yüzden ilk 3 yıl evliliğin en mutlu yılları olarak belirlenmiş. 3. yıl evliliğin en mutlu dönemi. Fakat problemler bundan sonra başlıyor. 5. yıla kadar gerçek problemler ortaya çıkabiliyor ve 5. yıl evliliğin en zor yılı kabul ediliyor. Bir çift 5 yıl boyunca birlikte kaldıysa, o 5. yılı atlattıysa eğer, tamam artık kurtuldunuz demektir. Değil. Uzmanlar bir 2 yıl sonra evliliğin 7. yılında da karmaşık sıkıntılar yaşayabileceğinizi söylüyorlar. Yani o 5. ve 7. yılı atlattıktan sonra evliliğiniz daimi olabilir diyorlar. Bu tabii ki uzman görüşü. Kişiye göre, insanlara göre, hayat şartlarına göre değişebiliyor. Kimse ayrılmak için evlenmiyor. Ama siz o zor zamanları, o atlatılması gereken zamanları geçirdiğinizde mutluca devam edebilirsiniz evliliğinize diyorlar. O zaman bir yastıkta nice mutlu yıllara diyelim biz de. O 3'ü, 5'i, 7'yi atlatmış olanlara.

0: ardından. 99.5 Radyo Moni.
1: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik.

müzik dünyasının önemli seslerinden ve beste fabrikatörlerinden sevgili Fettah Can. Uzun zamandır tek tek yayınladığı senfonik kayıtları nihayet tek bir çatı altında topladığı haberiniz olsun. 30. sanat yılını kutlayan sanatçının Senfonik Live projesi 10 şarkılık bir albüm olarak tüm dijital platformlarda dinleyiciyle buluştu. Duymayanlar varsa hatırlatmış olayım. Kayıtların tamamını Bursa Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştiren konserlerden alıyor. Elimizdeki albüm stüdyoda yeniden kurulmuş bir düzenleme değil diyor. Canlı atmosferin kendisi diye ekliyor sevgili Fettah Can. Çok sevilen şarkılarını Senfonik Live projesiyle 10 şarkılık bir albüm olarak sunuyor hayranlarına. Hatırlatmış olalım, biz de dinlemek isterseniz tabii ki. Hayatın ritminde çok sevdiğiniz sesleri konuk ediyoruz. Yeter ki radyonuz açık olsun.

0: 99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Pehlivanlar Otolastik. Uzman kadrosu, profesyonel şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.

2026 sonbahar kış sezonunu konuşuyoruz ama süet parçalardan konuşmadık değil mi? Bu senenin trend parçalarından biri de süet kumaşlar. Süet ceketler, montlar, etekler, yelekler, çantalar, botlar her yerdeler. Neyse iyi ki geçen sene iki tane almışım, kârdayım. Bazen böyle öngörüşlü olmak lazım. Bu sezonun trendi süet hanımlar beyler. Zamansız ve klasik ceketler, feminen ve güçlü etekler. Günlük şıklık için pantolon da kullanabilirsiniz süet yakışıyorsa eğer. Ama botlar, çantalar, ayakkabılar her daim öne çıkacaklar. Renk uyumu ve katmanlar da önemli. Çünkü süet parçaları kombinlerken renk uyumuna dikkat etmek lazım. Toprak tonlarını süetin doğallığını öne çıkartırken siyah ve gri süet parçalarda daha modern bir görünüm kazandırıyor. Haberiniz olsun. 2026 sonbahar ve kış sezonunun trendleri arasında süet de var sonra söylemedi demeyin.

ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor. Hayatın ritmi.

zihnimizi sürekli çalıştırmamız gerektiğinden bahsettik. Özellikle kadınların Alzheimer'a yakalanma riskinin çok daha yüksek olduğunu, erkeklerden daha fazla olduğundan bahsettik. Hatta gençler arasında dijital demansın da yaygınlaştığından bahsettik. Bu yüzden zihnimizi iyi çalıştıracağız ama şimdi yeni bir araştırma yapmışlar. Bundan bahsetmek istiyorum. Öyle biz her şeyi internet üzerinden araştırıyoruz ya, elimizin altında artık kolay ne varsa her şeyi soruyoruz. Mesela bir dizide bir müzik aklımıza geldi. Dizideki bir karakter aklımıza geldi ama oyuncunun adını hatırlayamıyoruz. Oyuncunun adını hatırladık, oynadığı diziyi, filmi hatırlayamıyoruz. Hemen her şeyi soruyoruz. İnternet üzerinden araştırıyoruz. Artık her şeyi yapay zekaya soruyoruz. İşte biraz durup düşünmek, biraz zorlamak lazım zihni. Her şeyi yapay zekaya sorarsanız nöral bağlantılarınız %47 oranında azalıyormuş. Bu da ne demek oluyor? Şöyle ki, yapılan araştırmalarda sürekli yapay zekayı kullananların bir müddet sonra planlama, fikir üretme gibi düşüncelerinin, beynin bu kısmının gelişmediğini fark etmişler. Yani yapay zeka zihnimize zarar verdiği iddia ediliyor ama tabii çok daha erken safhalarda bu araştırma. Yine de siz zihninizi biraz daha çalıştırıp her şeyi yapay zekaya sormayın derim ben.

Her şeyin iyisi güzeli bizi bulsun. Güzel şeyler düşünelim, iyi çağıralım, en güzelini yaşayalım. Hayatın acısı da var, tatlısı da kabul etmek lazım ama biz hep güzel düşünelim. Peki bu güzel salı gününde de hayatın pozitif tarafından baktık. Bugünün güzel haberleriyle günün iki saatini tamamladık. Hayatın ritmi sona eriyor. Şimdilik hoşça kalın diyeceğim ben Rania. Mikrofon başından ayrılacağım. Ama yarın yine görüşeceğiz. Güzel haberlerle, sağlıkla. Yarın yine hayatın ritmiyle buluşmak üzere. Bugünlük hoşça kalın.

0: saatlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik.
1: Okul heyecanı Çizgi Sanat Kitap Evi'nde yaşanıyor.
2: Çocuklarınızın okul heyecanı sizin kabusunuz olmasın.
1: Yeni eğitim öğretim döneminde
2: okul ürünlerinde büyük indirim.
1: Kalemden deftere, kitaptan tüm okul ve kırtasiye ihtiyaçlarına kadar aradığınız her şey %50'ye varan dev indirimlerle sizleri bekliyor.
2: Bol çeşit, kaliteli ürün, ekonomik fiyat.
1: Çizgi Sanat Kitap Evi. İkinci el kullanılmış kitap, defter, kağıt alımlarımız da devam ediyor. Salı Pazarı Taşköprü yolu üzeri Kalyoncu Apartmanı 6. Çizgiden sanata, sanattan kitaba. Çizgi Sanat Kitap Evi 544-620-5888.
3: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
4: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
5: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
4: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

0: Yerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.
1: Uzman kadrosu, profesyonel çözüm. Şehir içi ve şehir arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
2: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

0: gözleri hain.
1: Sevgilimizde gözünden onda parmaklıkmış resimler. Sarar bütün bedenimi hüzün, gam, keder. Sarar bütün bedenimi hüzün.

0: üç, dört.
1: Tutuyorum kendimi yine zar zor. Ama bakaramadım, sen kim bilir kaçıncı uykundasın, rahat mısın?